Gönlümü cennet bahçeye karargeç. Acılarla gel bu sesi de diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın ustasıyız. Çok şükür. Lokma dövük kadar eyvallah ya serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı ver balık için. Bilen bilip hangi bağlarda nasıl derindeyimiz. Ruhumuza gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlı ve fiyarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.